çok yaptığın Ağdın kızlar Edirlerine Tarkalar Tıvam oğlu Kavva siler Otmaz siler